Ömer'i gireşi hene şehirdeni tükülü ki hene erdoy. Seni rekanı çatır yapıştı mışıkanda. Temaş deri ki zuzana büyüm dilemini kastım eşyam dilemini.

Are aradım kısmete her yasını. Ne cüker isken bile kavcı her yaktık çine peşadını. Are aradım kısmete kurmuk eze çöle ve

hatayoduhu edi tarih khandakar ve nedeytayin iru nake sersalin ku diru pelin birinanda bu bina payi zekazer havalin ku tariye khandina fincanan tejirun işine şevin zivistani yendirir berça ve kata ya yakud naftuza hatıra hatıra hastini de vestiya vestiya udumana cehareyate cehareyate yaku tari ve şartına biskata teku berkina jinake nayi birate tu dikijen malkide buyi ahina nejin ahina tizan dikijen ve neyide kone halis sirru ite vadiye.

öyle ve imgişin tabi halikamaya iro. Bu ajuliyana vurabum. Briya radio delal. Belki spaz şubuk ahtır kirinava. Bu her tüm hındaki bu haşiyi de bimine.

Radu Kahaman Demir Deşi Karen Ko Kartış Rıhtına Oku Pıskındına Anne Serko Sebe Hadriya Aliyen Kanal Nihat Yekirim Havu Haji Kanal Nihat Ko Uya Karte Eko Jumre Spişi Yaji Ko İstisyonun Buruja Ko Avdoliye Ko Bir Abdallah Berbe Ko Kurusi Ve Ko Bedeli Jehiya Neh Kilometre Yan Hatiye Bahşi Kirin Bu kabroleyin ko xorobiyen hatiye yakirin Un cehece kirko randana çevrantoyi Nu hatiye amada kirin af xabada jibibin sildama kozida kirinaka Amada başya kanalin afdani gandana ko Çetire ağabey icbu zeviyin çandirin hizmet kirinaka Cüt karindi her emin

ser, em gişinde ben xeleke maya iro. Eşer yana forabım. Briya radyo delal. Gelek ispas, şubu katar kirin ama. Uhertim, hande kefu xaşide bimine.

Navada çavkaniye aveya afrini malin avtane gandina ko çetre ave jbu zevin çandirin hizmetkilne ka çutkarın de heremi.

Damaş kahrar mehijau dilan. İro amma vara bernamaya hon kulisir efrine çizanın. Ajaliyana vorama. Briya radio dilan.

O xalqamaya iro, lisir abi lichiyayı kurmuş, o kaniyen uyum. Abi sırf ki, kuvvetli mensina avcı kuş bu van kaniyen bete kebe. Ku kıtı xadana ku, veji ku bistu penşe, O da rahiyeşi berbaya uşi ku ağacı kaçapkaniyen ku cehillere şuvay ku de gelle ya ku tırayere de ku vekaniyenci evcidi gelliyere ku çiyare ci cehila bülbülü biser ava traf gidecekti ku mina ava kaniyen ku camre kargışıya ku o galiyeli başvuri çiyay havarı u her vakidi. Tabahiyye avin jorinci liber, liber zirafka kod igine ha. Ucum keşi zirafka çiğdi pe, oğlu dora kilometre gil bakkuri, ravuska ha ko, çimani ya ko, kor motlaqle ko, tabra çimi ekrini edi pe. Oru bera ko afeji gele zirafke ji ko dadke ve ko 400 kilometri. Avakaniye endaviye lo ko arziye zavistani ji pirdi pe, Namaz ji pişti ku ava kani gündin ku kani ji dve dargahin ku bi çumaniye bi serdati geliye şeyhu ku Abdurrahman ev cumka ji kuli ku ava kani şeyh Abdurrahman u ku kani raşke ji çeydi ba u bi bera ji du ava kani gündin ku gümrüge u çulaka ji ku telhamu ji u ku ferfiya ji ji de ser Geliye Şeyh Abdurrahman Cumkeri Dereler Bastı ve Şeyh Kılıcı Geliye Gündür Halata Maskeci Berbe Kılıcı ve Kala Kılgırın Gadı ve Keşe Çami Efrini Uberi Kul Barana Barana Levan Kul Dehza Alan Ziyo Dalıya Kul Kendi Be Bertevle Hepşiyeli Kul Her Gündeki Aşta Çumi Kul Çubikani Eka Uçiyanı Bekleyici Havu U Ava Pirani Avancı Gani kodik heşe çimi efrini le koji le ma ko bevisti ya dipna aven ko hamayi biberi vanji koji beliji ko ko prani o geliyen ko beser sınavu ala menji bevisten. Çimi efrini jiteli ko duvar senci bistanı buharici le hayan mensin sır çimi reji detine.

Serok Ahmed Şirak'ın işine kadar hazım paydaşta ku katırı duhaye ku duka ku sarsakıya işbu ku vefata ku şirk ku elhamar bin ku halifi el-lisani ku babi mi meri devleti katırı şirk tiyan bin ku elhamar el-lisani pişkiştike.

Tamam, gıhdarıma haşavistu delal. İru amma vara bernamaya rola tirki de sulida. Ajul yana vorama, priya radio delal. O xalqa maya iru li sarf rmandariya hezin dirya yen tirkiye li sarku kishitayka o şara serdana lasiqiyayı kirya. Ve yen behevre nasbiki.

bir yarıyan jeyni haşi. Jovazara da Paris'tine ya Türkiye. Rakamdı bu. Ko kişte yenisleri behezin ko deryayı eğitiyen Türkiye ve ko sevdana ko fermi. Güj bu bendariya lazıkıya ya Suriyeji encam da buna. Oliver, imgişin tabi halakama ya iro. Ko ajuliyana bora bom. Birya radio delal. Gelik spas, şubu kahtır kirinawa. Ve her tüm hendeki bu haşiyi de bimine.

Serok Ahmed Şirak iştirakada xazın paytaxta ku qatırı duhayı ku duka ku sarsakıya işbu ku vafata ku şeyh ku alhamar bin ku xalifi al-lisani ku babi mi devleti qatırı şeyh tiyan bin ku alhamar al-lisani pişkiştika.

Evet, em geçinden ben xalaka maya iro. Ejur yana forabım. Riya radio delal. Gelek ispas, şubu kadar kirin ama. Uhertim, hande kefu xaşide bimine.

Evet, em gecinde ben halakama ya iro. Ejuriye ne var abon? Riya radyo delal. Nele kısmaz, şu bu kadar kilonama. Bu her tüm, hande kebu haşide bir minim.

Vergariya sivil aparstman sivil de rudere nozda ruderyan bu yerin trafiki duhede kopen şameli saran sarı suri bistu yek valatiyan birindar bunu.

Sazya geçti ya ko dergeha u gemrukan ko enda min gemrukan dergehe tenafiya u sinore. Tenafa sinore gire karu barin re ko le berçandini havaldani kaca katiya ka kuvveti yemezin en ko. Çerakhiya bergerin ne ka ko dinabira bergaliyen u ko. Saran cani ko tenakariya de ko haka Iraqi de daha tebe şartin. Avdes raskirne ka de en cama şu pandina hura kontrol kirne ka da khaskiriya ka urumetin erwata yiyin ko. Enda min gemrukan u dergehin daha tiya de çuvaya tek üşünü dizi ko kaçağatı Paris'tına aburi yanına çavuyen müzgora kırına ko katına ko klupalan ol guri ko kanuni avre zekrına ko de meriya de ya ol dizi ko bekrına ko girtiyan u gamrukanin ko pe istihati amada kiren ol nexandia kanuni be rak be ko hatı bu girtin. Heyva Suraya Suriko kampanya ka belaf kirna kalik haya mruvi pek aniya ko 405 malbat le gundawari chiyaye ko abd aziz le gundawari ko farzgahi hasake arman jak kirna ko ji alikariya ko salikin ko kharne ji ko pevistiya ko tandurusti o sherkarin korona hiya das hasmandana ka ko be pishgiraya aliyen ko aliyen ko nab dawlatiya o be hafhangi ya kale gel ko aliyen heremi hatiye pishkish kirin o dicha chuvay havaldanish bu ko pishkira kirna ka malbata heri hamjadariya o bashtir kirna ka shaktomajin ko jiyane le heremi

Tamam, gönderime hoşavistu delal. İru amma vara bernamaya rola Türkiye'de Suriye'de. Ajul yana vorama, priya radyo delal. O xalqa maya iru lisar fermandariya hezin dirya yen Türkiye lisar ku kishitayka o şara serdana lasiqiyayı kirya. Ve yen behevren ospeke.

Vergariya sivil aparstman sivil de rudere nozda ruderyan bu yerin trafike duhede kopen şamel sanan sarı suriye bir suriye kualat yan birin darbuna.

Sazıya geçti ya ko dergah avga mürukan ko enda min ge mürukan dergah tenafiya u sinore. Tenafa sinore gire karubarin re ko le berçandini ye havaldani kaça katiya ka kuvveti yamazin en ko. Çarakhiya bergerin re ko ko dinavera bergaliyen o ko sarancani ko tenakariya de ko haka Iraqi de daha tebe şartin. Avdes raskirna ka de en cama şu pandina hura kontrol kirna ka da khaskiriya ka urumetin elwata yiyin ko. Enda min ge mürukan o dergahin daha tiya de çuvaya tek üşini edici ko kaçağatiye Paris'tına aburi yanına çavuyen müzgora kırına ko katına ko kılupalayan o liguri ko kanuniya o reyze kırına ko de meriya edeye o lidici ko bekırına ko girtiyan o gamurgan yiyen ko pevisti hatiye amada kirin o linek sandiya kanuni be rakbe beku hatı bu girtin. Heyva Suraya Suriko kampanya ka belaf kirna kalik haya mruvi pek aniya ko 405 malbat le gundawari chiaye ko abd aziz le gundawari ko farzgahi hasake armanja kirna ko ji alikariya ko salikin ko kharne ji ko pevistiya ko tandurusti o sherkarine korona hiya das hasmandana ka ko be pishgiraya aliyarin ko Karwana dawiya malbata vagarina ya le parizgaha hasake dibin chavdiriya tima ko saktora ko

Vergariya sivil aparstman sivil de ruderen nozda ruderyan bu yerin trafiki duhede kopen şameli saran sarı suri bistu yek valatiyan birindar bunu.

Saziya geçtiği ko dergeha u gemrukan ko endamin gemrukan dergehe tenafiya u sinore. Tenafa sinore gire karubarin re ko liber çandiniye havaldanin kaça katiye ka kuvveti yamazin en ko. Çerakhiya bergerin eka ko dinavera bergaliyen u ko. Saran canin ko tenakariya de ko haka Iraqi de daha tebe şartin. Avde sıra skrin eka de en cama şu bandına hura. Kontrol kirin eka da khaskiriye ka urumetin erwatayin ko. Endamin gemrukan u dergehin daha tiyede çuvaya tek üşüne edici ko kaçagatiye Paris'tına aburiyan metaviyen uzgura kırına ka katına ka kalupalayan ulu guri ko kanuniya ure zekirna ka de meriya edeye ulu edici ko bekirna ka girtiyan uga mürkaniyen ko pev istihati amada kiren ulu neksandiya kanuni be rakbe ku hatibu girtiyen. Hayva sura ya suri ko kampaniya ka belaf kirna kalik ha yamru vi pek aniya ko 405 malbat le gundawari chiaye ko abd aziz le gundawari ko farzgah hai hasa ke arman jak kirna ko ji alikariya ko salikin ko kharne ji ko pevistiya ko tandurusti o shar karin corona hiya das hasmandana ka ko be pishgira ya aliyen ko aliyen ko nab dawlatiya o be hafhangi ya ka le gel ko aliyen heremi hatiye pishkish kirin o dicha chuvay havaldanish bu ko pishgira kirina ka mal bata heri hamjadariya o bashtir kirina ka shartoma jen ko jiyane le heremi

Bergaria Sivil Apartman Sivil de Ruderien Nozda Ruderian bu yerin trafiki duhede kopen şameli sanansar istoriye bir stüriye kualatiyan birin darbunu.

Sazya geçti ya ko dergeha u gemrukan ko enda min gemrukan dergehe tenafiya u sinore. Tenafa sinore gire karubarin re ko liber çandini havaldani kaça katiya ka kuvveti yamazin en ko. Çerakhiya bergerine ko ko dinabara bergaliyen u ko sarancani ko tenakariya de ko haka iraqi de daha tebe şartin. Avdes raskirine ka de en cama şu pandina hura kontrol kirine ka da khaskiriya ka urumetin erwata yiyin ko. Enda min gemrukan u dergehin daha tiya de çuvaya tek üşün edici ko kaça gatiye Paris'tına aburi yanına çavuyen umuz gora kirdin ako katına ka kılu palayan o le guri ko kanuniya o reyze kirdin ako de meriya de ya o le dici ko bekirdin ako girtiyan o gamlukan yiyin ko pevisti hati yamada kirin o le neksandiya kanuni be rak be ku hati bu girtin. Heyva sura ya suri ko kampanya ka belaf kirna kalik ha yamru vi pek aniya ko 405 malbat le gundawari chiaye ko abd aziz le gundawari ko farzgah hai hasake arman jak kirna ko ji alikariya ko salikin ko kharne ji ko pevistiya ko tandurusti o sherkarine korona hiya das hasmandana ka ko be pishgira ya aliyen ko aliyen ko nab dawlatiya o be hafhangi ya ka le gel ko aliyen heremi hatiye pishkish kirin o dicha chuvay havaldanish bu ko pishgira kirina ka malmata heri hamjadariya o bashtir kirina ka shartoma jen ko jiyane le heremi

ucum keşidi araka çedi ve ulu dura kilometre gibi bakuri, ravuska hako, çimane yako, kormot lakle ku tavra çimi efrin edi ve uru bera ko afeji gele yazırav ki jiko dadge ve ku 400 kilometre Afakaniye endaviye lo ku arziye zavistani ji pirdi ve namazı ji pişti ku Afakaniye gündin ku kaniye ji dve dargahin ku bir çumaniye bir serdati Geliye Şeyh Uku Abdurrahman Evcumkaji Kuliku Avakani Şeyh Abdurrahman Uku Kani Raşkeji Çeriba Obbiraji Du Avakani Gündenko Gümrüge Uçulakaji Ku Telhamuji Uku Ferifiyaji Jiteser Geliye Şeyh Abdurrahman Cumkiri Direl Bastı ve Şükürji Geliye Gündür Halatamız Keji Berbe Ku Cuvakala Kogrimgad ve Keji Çemi Efrini Oberi ku barana barana devan ku tehza alan ziyo davya ku kim dipe Betevde hevji ili ku her gündeki aşta çome ku Çubikani eke ociyanı betirici hevo U ava frami avancı Gani ku dik heşe çime efrini le kuji Lema ku bevisti ya dipna aven ku hamayi biberi avancı ku jubelici ku Ku prani u geliyen ku beser sınavu alamelci piyevisten Çeme Efrin Reji Teliko, Doğur Sen Zıvıstanı Bahar Reji, Lahayan Mazen, Sır Çeme Reji Tetine. Bu hem gereği ile Salin Ko Baharana Lekodri Jahiya Salih Ağabeyji, Kudat Bariya Oku Deherken.

Piştiku, çemi efrini der basta ava ku hakarın avçaya dibe. Gele kani o kucum keko dene serku, girin kitirin eve. Le aliye çemi efrini yarışılat bakurej berku sinör tirkiye de eve. Geliye tel kalaqe uçin anji bi geliye ku, cimana yej bi vanji dibe. O evden avara gündin ku, verangan yaji ku, o tel kaqe yarışı Gele hasamane ji kudna fara vindin cem koji o maride u ave qarçuraniye ji yurşlavi bajaru keşi rada ji despedike u beri xoji zaruş ava u bese kulçemi efrini dediçe u ave çuhuşki ji ave kani go zerkaniye ka kefajinni u muşinle ko qardabiye da u okku qibare da bili verike Yürüşülatı başarı efrini, hediyece çemi efrini. O evci ko cuhaya kamazın bu. Masi ciddiye de ko ha bu. Li, levan sanın davete jiş ber ko jikaniyen, ber ısır ko, kartubu umu çıkıcı gele hişk jiş hişk bu. Kaniyen gündi endareci o basote jiş. Ve deh kaniyen gündi indiştin cumi jihene. Jiş gündi jittirinde o bekere ko, رضاوی آویجی دشتا لگوندی کو مر خلاله اوله بر ام گیشن داوی خلق ما یا ایرو و اجوریانا بورا بوم بریا رادیو دلال خلق سپاس و جبو که تاکترین آوا و هر تموند که بخاشیده بمینه

Bergaria sivil aparstman sivil de ruderen nozda ruderian bu yerin trafiki du hede kopen şameli sanansar istoriye bistu yek valatiyan birin darbuna.

Bergaria sivil aparstman sivil de ruderin nozda ruderian bu yerin trafiki duhede kopen şamil sanansar istoriye bistu yek valat yan birindar bunu.

Zazya geçti ya ko dergeha u gemrukan ko enda min gemrukan dergehe tenafiya u sinore. Tenafa sinore gire karubarin re ko le berçandini ya havaldanin kaça katiya ka kuvveti yamazin en ko. Çerahya bergerin aka ko dinavera bergaliyen u ko sarancani ko tenakariya de ko haka iraqi de daha tebe şartin. Avdes raskirin aka de en cama şu bandına hura kontrol kirin aka da khaskiriya ka urumetin erwatayin ko. Enda min gemrukan u dergehin daha tiya de çuvaya tek üşümün edici ko kaçagatiye Paris'tına aburi yanına çavuyen umuz görekirine ka katına ka kılupalayan ulu guri ko kanuniya ve rezekirine ka de meriya edeye ulu edici ko bekirine ka girtiyan ugan rukan yiyen ko pev istihati amada kiren ulu neksandiya kanuni be rakbe ku hatı bu girtin. Hayva Suraya Suriko kampanya ka belafkrina kalik hayam ruvi pek aniya ko 405 malbat le gundawari chiaye ko abd aziz le gundawari ko farzgahi hasake armanja krina ko ji alikariya ko salikin ko kharine ji ko pevistiya ko tandurusti o sherkarin korona hiya das hasmandana ka ko be pishgiraya aliyen ko aliyen ko nab dawlatiya o be hafhangi ya kale gel ko aliyen heremi hatiye pishkish kirin o dusha chuvay havaldanish bu ko pishgira krina ka mal bata heri hamjadariya o bashtir krina ka shartoma jen ko jiyane le heremi

Sazya geçti ya ko dergeha u gemrukan ko emda min gemrukan dergehe tenafiya u sinore. Tenafa sinore gire karubarin re ko le berçandini ya havaldanin kaça katiya ka kuvveti yamazin en ko. Çarakhiya bergerine ka ko dina bera bergaliyen u ko. Saran cani ko tenakariya de ko haka Iraqi de daha te başartin. Avde sras kirna ka de en cama şu bandina hura. Kontrol kirna ka da khaskiriya ka urumetin elwata yiyin ko. Emda min gemrukan u dergehin daha tiya de çuvaya tek üşümü dizi ko kaçağatiye Paris'tına aburi yanına çavuyen umuz gorakrına ka katına ka kalupalan ole guri ko kanuniya ore zekrına ka de Maria de ya ole dizi ko bekrına ka gertiyan u gamrukanin ko pe istihat ya madakiren ole nexandia kanuni be rak be ku hatbu gerten Hayva Suraya Suriko kampanya ka belafkrina kalik hayam ruvi pek aniya ko 405 malbat le gundawari chiaye ko abd aziz le gundawari ko farzgah hai hasa ke armanja krina ko ji alikariya ko salikin ko kharne ji ko pevistiya ko tandurusti o sherkarin korona hiya das hasmandana ka ko be pishgiraya aliyen ko aliyen ko nab dawlatiya o be hafhangiya kale gel ko aliyen heremi Hatiye pişkiş kirin, udiçer çuvayı havaldanış bu kopiş kira kirina kamal batı heri hemjedariya u baştır kirina kaşıqtı umarjin kujiyane ili heremi.

seni boysem kasimni kaynik venit kelli kurrem şibey seni boysem kasimni kulli nazra şeyfa arama kale ulti marra sebep kızama kulli nazra şeyfa arama kale ulti marra sebep kızama

Dan boş gözlerim akşamüstü de lal. İru ambora vermamaya. Ponkulu ser efirini çizalem. Ajul yana borama. Riya radyo de lal. O xerekama ya İru. Lisir roşen aburi u çandani li çiyayi kurmuş. Verem hevre nasipken. Çiyayi kırmış, jiberi de jibi çandiniye navdare. Liberi gupuri endare gundeki ku çandiniye jiber de hal hezar sal de hatiye naskirin. Lesir demin Yunani, Rumani, Bizansi jiko navçaya bakuri ruş avayi helebi ji kurmen ji ku ze nav de bi çandiniye zeytuna u resul ku tene ji gelek ke çandiniye de navdar bu. U başta ji dene zeyte kumayi ji ku daha latiya ve rauşa aburi uku, kuval diyara davi serdama Bizanti ji ajutiye. Ulu serdama Osmani ji nafçay çiyayı kürmenj bin kuju reyin çandini ve gıdara zeytuni nafdar bu. U başları ji zeytu zeytuna ji nafçay klesi, daha ta ji ku gazi ji be bir tene ji udibeşe ji ku dora daha zar ziyiviyen darin zeytuna o meyvancı meziki sırtcik ve yin darin ku meyvancı linafçaya kiliseye habu. İcbeliji, ku ku tabapaka komezinji ku birinci ajiji ku derhata